sen. Başka hiç sen çok korkunç bir şey var. Sana bir şey geliyor yoksa.